0: Ne kredi var, ne faiz, ne de aylık öhdelik. İstediğin zaman al, istediğin kadar öde. Ulduz 1544'e zeng et.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: elde etme imkanınız da var.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Kaspak Sungait layihasında tikinti işleri süratle devam eder. Fevral ayında temel atılan binanın avgust ayında 11. mertebesi tamamlandı. Menzil alan sakinlerimizin

bütün Azerbaycan'a yayılan yegane ses. Azerbaycan Radyosu 105 FM.

0: Gedebey 105 FM, Nakşivan Muhtar Respublikası 102.1 ve 104.7 FM.
1: Danışır Bakı, saat 12'de.

0: Depozite yerleştirin, 11.5 faizdek gelir kazanın. Ele indi. Banko Baku'nun Tosbank mobil tətbiqini yüklə. Dijital depozit yerleştir ve 11.5 faizdek kazanmağa başla.
1: Banko Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Sungait'ın yeni simbolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.kaspak.az.
3: Reklam yerleştirme için 050-299-8639 numarasına zengin.

0: bütün Azerbaycan'a yayılan yegane ses. Azerbaycan Radyosu 105 FM.
1: Reklamlar. Menzil almağa pulun yetmirse, hisse hisse al. Kristaldan mühteşem teklif. Pulunu gözledip değerden salma. Onu yaşayış sahesine çevir. Ne kredi var, ne faiz, ne de aylık öhdəlik. İstediğin zaman al, istediğin kadar öde. Növbəti mərhələləri tamamlayabilməsən, ödediğin məbləği illik 12% ile geri al. Elə indi, ağıllı qərar ve ağıllı investisiyalar.

dostlarımın gençliğini, o ilgarı gezdiren ben. Can bir gerpli komşuları, ehtibarı gezdiren ben. Geçen güne çatan günü, bitmiş vakti gezdiren ben. Dünenini gezdiren ben.

bütün Azerbaycan'a yayılan yegane ses. Azerbaycan Radyosu 105 FM.

Bir nurlu güneştin, sönmüsen. El çatmaz, hayala dönmüsen. Günahkar gezmeyek dünyada. Elvida əzizim, elvida.

0: unudulmayanlar. Əziz Nesin.
1: Türk və dünya satirasının ən parlaq simalarından biri, cəmiyyətdəki nöqsanları gülüşün güzgüsündə göstərməyi bacaran böyük yazıçı, jurnalist və ictimai xadim Əziz Nesin anırıq sizinlə birgə.
2: Ben gençliğimden beri ölümü çok düşünen bir insanım. Ve ölüme korkarak panik içinde düşünmüyorum. Öleceğim, o zaman benim zamanım budur. Bu zamanın içinde çalışmam gerekir. Böyle bir şey düşünüyorum. Daha çok gecenin saat 2'ye 3'e kadar çalıştığım zaman ya da sabahın erken kalktığım zaman işte aslında ölüme yetişmek ve ölümü hak etmek. İnsan öldüğü zaman ölümü hak etmelidir diyorum. Ben öyle düşünüyorum.
1: 1915-ci ilin 20 dekabrında İstanbul'un Heybeliada məhəlləsində yoxsul bir ailədə Mehmet Nusret adlı oğlan uşağı dünyaya göz açır.

haksızlık yapamaz. İnsan bu ölüm duygusunun beynine kıymık girmiş gibi her an duyarsa sanıyorum ki kötü insan olması mümkün değil. Ben halka olan borcumu ödemen duygularım falan hep buradan kaynaklanıyor.